0: ve katiyetli siyaseti neticesinde Azerbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü devlet.
1: Hollandiya-Azerbaycan evinin rehberi İlhan Mirhaşimli.

gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyuk özümüzü, bu kırışan özümüzü, bu köhnelen sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimse tutmasın haber, gel çıkıp gedey bir teher. Bu ev, bu küçe, bu şehir, bu deniz olmayan yere. Atam oğlu aç çabala, sen deyen çetin tapıla. Bu ramizi kim aparar?

0: Azerbaycan de tek sa enerji din resurslar güzel ülke dikiz va hamne region din enerji ve transport din hatasız ol kalıp daha tuna vacib rol kohaza strateji tereftaş dikiz gafluza. İreal müle Baku enerji hafta din qenevan arzay mesajla üç kalorunu. Tedbir davan arzay fikirli hayta Azerbaycan din enerji ve geosiyasi patay kiligayla xikajı kanvay rol diz marak madni güclü kanvay di yukol isigini. Amerika Sadhana Ştatrin Prezident Donald Trump'an, Prezident İlham Aliyev azraqorna içarçı, Washington din, Vikilrin Gafari ve Baku dinni, Amerika Sadhana Ştatrin aradaq qarcizay strateji diyalog di, imam maat sadra qalurna. Azerbaycan din geosiyasi vinival, qayzay qilin faktori qaysadni enerji din diplomatiyi, Baku, Tbilisi, Ceyhan, Cenub Gaz, Dehliz, kitin enerji din infrastrukturi, Azerbaycan din Eurasiya din enerji din kartada elin rol qoaz aydal ölkən aydi qalursa. Prezident İlham Aliyevan forum axayday mərəkət tarafına Azerbaycan din qaz gila surgud ülkədik agaq arunin fakt qil din qeyd avun düşüş din kartuşir. İma ülkədin viri xalq din nüfuz din və diplomatik imkan din real neticəyə. Baku di sapatay naft və qaz hasilun xqayzva, mükübatay qatso enerji din proyektriz kapital etsigzva. İdani Azerbaycan gelecek din enerji din bazar diz hazur cezvaydi kalursa. Millet din vekil Zaur Şükurova lahanur. Azerbaycan Avrupa din enerji ve transport din hatasuz bile vacib rol kuazay ülke kiz kabulsa. Baku hamni rağ attay ve rağ akiday badgal kurday yok an dihliz din hakni Avrupa din enerji din hatasuz bile elin merkezli kaysadad elkenu. Haydas ki ligna Baku enerji hafte gila cergeday enerji din tedbir tuş. İn platforma global enerji din bazarin geosiyaset din ve ciyi ekonomik marşrut rikay vere verdayırday strateji merkez diz telkızı.
1: Kanlı 3 saat köhtala sanıl. Halk Arin Radyo, Kutban Nivadır.

Aşu Nusret. Aşu Nusret lezgirik adat orvan takay. Adan iyer çalar kay samani kaytani tijir kas bacahat ko. Uzar dal kuer metel versi avas kay aşu dinmaniyar. Qeni yukuzni melmekherin aburya kubya. Sa şahzadamani din toar kum beseki aşu Nusretan qamat har kastivay qatuz kuray. Kayıt uk ele konkuda luhuda lezgi misalda. Eh un kısmet dikan aşu ama vaz Allah di lezgi dimetil avaz alamay kon. Yeşem iştay bahtgan aşu. Nusretan erik in zayni aşu vileyin pay. Aşu Nusret kadlay aserdin kadlay payunda. Allah di çihal diz kısmet nuvay tek sa ustad aşuktir. Ada vici luhu zaymani rikay çehi payuniz muzikani vici kihen vay vah amani rin gafarni vici imbortir. Am ham kompozitor dir, ham şair va hakni mani yar tamam ardaydı. Aşuk Nusret alay gövünüz çaz ahdin ustad aşuk mad kıhanıç. Mirze Bego Nusret Çerkesan ho azır nüködüyüş niyaksur lahayisan kandir gud maydiz Azerbaycan Respublikanın kısa rayon din itişkele hüreydi dediz hemen. Nusret Allah fıgıcı cavala ümür din bedbaht viler zalan parar cetin viler düşüşkana. Adam baba Çerkes vatan din çehi dave din zayara telefkana. İhtiyaç din kere rahatına uçta da çintiyiz kelef din il kokaydı de am yetim khana dizguniz macburkana. Ayal cavala Nusretan mani iral muzika dal va hak ne şikiler çugunal gızaf dikalay. Yetim khana da avay vaxtunda ada ayal din hudoş sveni sama de dinli kollektiv da iştirak say mani yarlı uzay. Ada hak ne viçi viçi ildi muzika din alatral tar dal, çüngür dal, zürne dal, çağan dal, daldan dal makam ar yağ izni cirnuvay. Soğut isa avaz ambaku din, merdekan pasiyoluk din yetimhanaday, Şuşa şehir din yetimhana diz rapurna. Kısmet di amhana viçin yeri bine diz kiligayla, Kelbece rayonda dir, Azerbaycan din Torvanovay ustad aşuk, aşuk şemşir al düşüşarına. Aşuk şemşir yetimhanada çıxı cezay in ayal din, muzika dizavay heves ve bacara akuna, am soğta viliz abuna ve adaz yavaş yavaş aşuk vilin senet din sirer cirna. Sat Emil Cavalay ada Aşuk Şemşir Ahgala Sanal, Kelbece rayon din Hürera Mekherik, Cüreba Cüre Şadvilin Meclisra ve Konsertra iştirakına. Kelbece rayon da Aşuk Kizmaşur Hayin Üsret Göğün Aybaku din, Merdekan Pasiyoluk Tizhtana ve Hana Medeniyat din Kole Kolakik Ekejna. Anzırın ödüviş niputkan erid layısız kanemüşü deşarkana cehilik Nusret, Hayi Hürüstana ve ada ina Hürün Kulubda Kolak Hizgatumna. Sat Emil Vaktunlay, Amvichin Konşidallay, Beser Hanumlu Day Sarışal evlenmiş yana. Allah de adaz kud ayal bakşına. Adan ayal dika Şahnezere, Çerkesa, Kemal edi ve Simnar edi, Aşuk de Galaz, Nekherik ve Konsertra iştirakınay, Abrisat tani muzgadın rekayçı bin kolaha domarız. Aşuk Nusret halk din mesela ezberken ve gızak manirin ve şiirin aktörü. Adan şiirin çeşi pay mühübat diz, vatan diz, hayiç diz, ümür diz mesela diz dağlık buraya. Am hakni Kelem ve Selem, Buba diz Arza, Şahnezer ve Simuzer Hanım, Miskis Karin Bulahral, Aksehri Sefer, Mahu Dere ve Masa Dastan din aktörü. Aşuk Nusret az Allah te aşuk ve layğeri süreççi bilin bacarağını ganoy. Adı çugur gızah peyzajar, partretar qeyni adan kolek hüzma. Gızah insan rin kolerin qener ada usta dülerdi çugun vay nekhişraldi bezetmişna. Aşuk Nusret ay üçün ömürdün ehir daldı Azerbaycan'da, Dağustan'da, Gürcistan'da ve Vilikan eserdin gızah çıkayrı konsert argana ve xaltin derin hürmet kazanmışna. İgrami yava kalzay borgila çina aşuk nüsreta sakaşir köldi aga arsa. Şahzada, un akurla kakatna ziddin iman, lah aşk edin bar yani un şahzada. Cehil aşuk kana kanivaz muhman, vilerin ahvar yani un şahzada. Kuz vazirik ve aşk edin avazdi, vat kan ömür rakun zavah galazdi. Dert paraya kuna hural yağazdi, çüngür yani tar yani un. Şahzada. Şazonuğuna juvaz kani sayar yak. İnzimetle fad vileldik ile toh. Bilbildikiz makamriz har bakamak. Şükür Allah gar yani un. Şahzada. Kurban diyazun avi katran vileriz. Hineç ugur gileriz ni söleriz. Çikani val aşka artı huy elleriz. Bafta dikay zar yani un. Şahzada.
ای دنیا دال چون وادی قنیا مهمان دردلودان دردینیز آیا ندرمان گهل آشوق را نا آشوق نسرتان جواب سیزاز یار یعنی اون شخصده گرکیه آشوق لغز اقج علا میدان دیز اول جواک ناموز غیرت گرکیه حق نه حق چیر نکنده انسان دیز اقل علم اداز هلبت گرکیه آشوق یتا مانی لغوی بیل بیلد کیز میل مجلس دال هار مقرک سواریز دوری مطلب اگه آرن خلقاریو الچاق بروز آون لعنت گرکیه درس گیدی ادان استاد وش یتا آشوق ویش نها استاد کیز رخده کنی دیاز ویش خلقارین اراده قزان میشون ادا حرمت گرکیه ادا کتا اگر سا گوج سا هنار تاریخ دانی تا دا ادا ویچین توار شیر کیز لحوز گزل مانیار خلق دین بادال قچون زحمت گرکیه زرگار دیو کیز ویچیونی دور خیلا تپل شیرین پیس قسان چیر خیلا چنگور قونا سا مجلس دیز فیلا شیرین مقام شیرین صحبت گرکیه آشوق نسرت فکر فیرای دریندیز لیک این مطلب علا قوون قزغیندیز مانی دین نیو تا خورای هیچ سریندیز گفلا هایلا اداک قیمت گرکیه گرامی یا با کالزای برهای دال دیچه خنی نیکان گونو قلی زقاتنا گونو کم پتال هزورای دی رسلان شیدایف زون روز زخران بابا و اپیراتر نایله طلب کسیه ساخرای کن کبالر قرقینی خورای رگیر نی شد خورای موسیقی

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması ve tarihe adalet çağrısı başlıklı yazı. Daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli akıllı köy ve tarım parkları adlı yazı.

0: Beynəlxalq Radio milyonların həm söhbəti.
1: Batı Azərbaycana dönüş milli düşüncənin yeni bir aşaması və tarixi adalet çağrısı. Batı Azərbaycana dönüş ülkemizin bütünlüyünə, əmənlik haklarımızın və tarixi adaletin tesis edilməsinə, ulusal kimliyimizin və kültürel özgünlüyümüzün korunmasına hizmet edən ulusal fikrin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakü Devlet Üniversitesi ve Batı Azerbaycan topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması konulu 1. Uluslararası Bilimsel Konferans'ta Batı Azerbaycan'a dönüş hakkı bir kez daha vurgulandı. Konferansta Batı Azerbaycan'a dönüşün tarihsel, hukuki, siyasi, kültürel ve sosyo-felsefi yönlerinin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik açısından önemi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Konferansta Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşünün temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın uluslararası hukukun norm ve ilkelerinde güvence altına alındığı belirtildi. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, mültecilerin statüsüne İlişkin sözleşme ve diğer uluslararası belgeler insanların vatanlarına dönme hakkını tanımaktadır. Bu bağlamda Ermenistan mevcut topraklarından sınır dışı edilen Azerbaycanlıların güvenli, onurlu ve barışçıl bir şekilde geri dönüş hakkını sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Konferansın ardından gazetecilerle konuşan Batı Azerbaycan topluluğunun başkanı Aziz Alekberli, Batı Azerbaycan cemaatinin Ermenistan'a müzakereler için defalarca çağrıda bulunduğunu ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazıyı sunuyoruz. 1969 yılında iktidara gelen milletin büyük evladı Haydar Aliyev, kısa sürede cumhuriyetimizi hızla geliştirmiş, halkımızın milli şuurunu teşvik eden maksatlı tedbirleri hayata geçirmiş ve bunun sonucunda Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin en gelişmiş cumhuriyetine çevrildi. Büyük lider 1969-1982 yıllarında Azerbaycan'ın liderliği sırasında ülkemizin gelecekte bağımsız bir devlet olması için gerekli tüm temel çalışmaları başarıyla yürütmüştür. Zor şartlarda devlet geleneklerine büyük önem veren ve kurtuluşun kendisinde olacağından emin olan bir millet, ikinci kez kazanılan bağımsızlığın tarihe gömülme tehlikesi söz konusu olduğunda doğru seçim yaparak sınanan liderini, büyük lider Haydar Aliyev'i ısrarlı taleple bağımsız Azerbaycan iktidarına davet eder. Azerbaycan'ı ve halkını kendisinden daha çok seven Ulu Önder, tüm tehlikeleri görmezden gelerek halkın çağrısına kulak verir. 9 Haziran 1993'te Nahçıvan'dan Bakü'ye gelir ve 15 Haziran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Soveti Başkanı seçilir. Bir süre sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı yetkilerini uygulamaya başlayan dünyaca ünlü siyasetçi

Cumhuriyetçi Haydar Aliyev 3 Ekim 1993'te genel halk oylamasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Haydar Aliyev bir sonraki kez Azerbaycan'a önderlik ettiği dönemde ülkemizin her alanında köklü reformlar gerçekleştirildi. Devletimiz güçlendi ve halkın refahı arttı. Böylece bilge liderin kararlılığı ve mükemmel siyasi stratejisi sayesinde devletimiz Eylül 1994'te ülkemizin güçlenmesinde büyük önem taşıyan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile dünyanın 11 büyük petrol şirketi arasında Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azer Çırak Güneşli sahalarının kullanımına ilişkin çağın sözleşmesi olan muhteşem bir anlaşma yapmayı başardı. Elbette Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına erişiminde müstesna bir role sahip olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının temellerinin atılması Azerbaycan'ı dünyada büyük gaz potansiyeline sahip bir devlet olarak tanıtan Şah Deniz projesinin Türk dünyasının birbiriyle bu arada bütün dünyayla birleştirilmesine hizmet eden tarihi İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi de bu dahi liderin hizmetleridir. Milli lider Haydar Aliyev'in hukuk devletinin inşasında en büyük hizmetlerinden biri, bağımsız cumhuriyetimizin ilk anayasasının yüksek demokratik standartlara ve evrensel ilkelere dayalı olarak hazırlanması ve ulusal oylamayla kabul edilmesi yönündeki girişimi ve bu iş için kapsamlı desteği olmuştur. Milli lider Haydar Aliyev'in dönemin taleplerine uygun başarıyla uygulanan bilge politikalar ve ölümsüz fikirler her zaman olduğu gibi devletimize ve milletimize fayda sağlamaya devam ediyor ve bu eğilim gelecekte de devam edecek. Dolayısıyla büyük önder son nefesine kadar tüm Azerbaycanlıların gönlünde yaşayacak ve herkes bu büyük tarihi şahsiyeti sonsuz sevgi duygularıyla her zaman anacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli, akıllı köy ve tarım parkları. Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş topraklarının yeniden inşası sürecinde Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen akıllı köy projeleri ve modern tarım parklarının oluşturulması yeni kalkınma modelinin temel direklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri bir tek yıkılan altyapının onarımıyla sınırlı değil. Burada en modern teknolojilerin uygulanmasına dayalı sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam kalitesini güvence altına alan yeni bir yaşam ve ekonomik model oluşturulmaktadır. Bu bağlamda akıllı köy konsepti ve tarım parklarının oluşturulması özellikle önem taşımaktadır. Akıllı köy projeleri kırsal alanlardaki yaşam standartlarını yeni bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Bu konsept çerçevesinde yerleşim alanları modern şehir planlama ilkelerine uygun olarak inşa ediliyor, dijital yönetim sistemleri uygulanıyor. Çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılıyor ve vatandaşların rahatlığı için gerekli tüm hizmetler sunuluyor. Bu yaklaşım hem nüfusun refahını iyileştirmeye hem de köylerde uzun vadeli ve sürdürülebilir yerleşimi sağlamaya hizmet etmektedir. Oluşturulan tarım parkları, modern tarımsal üretimin organize edilmesinde, yeni teknolojilerin uygulanmasında ve yüksek verimliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Tarım Bakan Yardımcısı Zaur Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kurulacak tarım parkları hakkında bilgi verirken şunları söyledi.
1: Rayıl rayonunda ixtisaslaşmış İstixana Agroparkının yaradılması nəzərdə tutulur. Ümumi sahəsi 230 hektar sahədə. Həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhliz üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və ilkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: Modern tarım parkları ve akıllı köy projeleri Büyük Dönüş Programı'nın temel direklerinden biridir. Bu projeler sayesinde ata yurtlarına dönen yurttaşlarımızın sürdürülebilir istihdamının sağlanması, ekonomik faaliyetlere dahil edilmeleri ve yüksek sosyal standartlara sahip olmaları mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal öneme de sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

0: İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yabak hazvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Az TV canlı internet saytına Radyo Int Çinay efir zagatsıla.
1: Baku enerjidin hafte Azerbaycan dilxkacı zayıya siyasi güç ve enerjidin diplomatiye. Kanin yokuz, Azerbaycan de tek sa enerji din resurslar güzay ülkedeki zwa, ham ne region din enerji ve transport din hatasuz ol kalıp daha tuna vacib rol kohazay strateji tereftaştik iz gafluzda. İreal yüle Baku enerji hafte din kenevan arzay mesajla üç kalorma. Tedbir davan arzay fikir ile hayta Azerbaycan din enerji ve geosiyasi patay kiligayla hıkaj hanvay rol diz marak madni güclu hanvay di yukol isigna. Amerika Satxana Ştatrin Prezident Donald Trumpan, Prezident İlham Aliyev azra qornay çarçı, Washington din, Vikilrin Gafari va Baku dinni, Amerika Satxana Ştatrin aradaq qarcizay strateji dialog di, ima mat sadra qalurna. Azərbaycan din geosiyasi vini vol, qayzay qilin faktori qaysadni enerji din diplomatiyi. Baku, Tbilisi, Ceyhan, Cənub Qaz, Dehliz, kitin enerji din infrastrukturi, Azerbaycan din Eurasiya din enerji din kartada elin rol qoaz aydal elqen aydi qalursa. Prezident İlham Aliyevan forum axayda mərəkət tarafına Azerbaycan din qaz gila surgud ülkedir agaq arunin fakt qil din qeyd avun düşüş din kartuşir. İma ülkedin viri xalq din nüfuz din və diplomatik imkan din real neticəyə. Baku di sapatay naft və qaz hasilun xqayzo, mükipatay qatso enerji din proyektriz kapital etsigzo. İdani Azerbaycan gelecek din enerji din bazar diz hazur cezvay di kalursa. Millet din vekil Zaur Şükurova lahanur. Azerbaycan Avrupa din enerji ve transport din hatasuz bile vacib rol kuazay ülke kez kabulsa. Baku hamni rağ attay ve rağ akiday badgal kurday yok an dihliz din hakni Avrupa din enerji din hatasuz bile elin merkezli kaysadad elgenu. Haydas ki ligna Baku enerji hafte gila cergeday enerji din tedbir tuş. İn platforma global enerji din bazarin geosiyasi

0: in waha tsiyi ekonomik marshrut rikhay verever dairdai strategi merkez diz elqeza
1: qanne qutsat kherkala sanal alqarin radio utpan niwat

Aşık Nusret. Aşık Nusret lezgirik adat orvan takay. Adan iyer çalar kay samani kay tane tijir kas bacahat ko. Uzar dal kher metel versi avas kay aşık dimani yar. Qeni yukuzni mel mekherin aburya kubya. Sa şahzadamani din toar kum beseki aşık Nusret'an kamat har kastivay katuz kuray. Kayıt uk ele kankuda luhuda lezgi misalda. Ehun kısmet dikan aşık ama vaz Allah di lezgi dimetil avaz alamay kuan. Yeşem iştay bahtgan aşık. Nusret'an erik insayni aşık viliyin pay. Aşık Nusret kadlay aserdin kadlay payunla. Allah di çıxal tiz kısmet nuvay tek sa ustad aşıktir. Ada vichi luhu zaymani rikay çeki payuniz muzikani vichi kihen vay vah amani rin gafarni vichin burdir. Am ham kompozitordir, ham şair va hakni mani yar tamam ardaydı. Aşık Nusret alay gövünüz çaz ahdin ustad aşık matkhanıç. Mirzebek o Nusret Çerkesan xo azırn ködüyüş niyaksur lahayisan Kanir Gudmaydiz Azerbaycan Respublikanın kısa rayon din itişkele hürredi dediz hemen. Nusret Allah fıkıcı cavala ömür din bedbaht viler zalan parar çetin viler düşüşkana. Adam baba Çerkes vatan din çeki davet din zayara telefkana. İhtiyaç din kere rahatına uçtata çintiyiz kelef din il kokaydı de amiyetim kana dizgundiz macburkana. Ayal çavalay Nusret'an mani iral muzika dal va hak ne şikiler çugunal gız Afrikalay. Yetimhana da avay vaxtunda ada ayal gün hudoş sveni sama deyetirni kollektiv da iştirak say mani yarluzay. Ada hak ne viçi viçiz ildi muzika din alat ral tar dal, çüngür dal, zürne dal, çağan dal, daldan dal makam aryağ izni çirnuvay. Soğu disa avaz ambaku din merdekan pasiyoluk din yetimhana day şuşa şehir din yetimhana dizrakurna. Kısmetli amhana viçin yeri bine dizkili gayla Kelbece rayondadir Azerbaycan din Torvan vay ustad aşuk aşuk şemşir al düşüşarına. Aşuk şemşir eğitim khana da çıxı cezay in ayal din muzika dizavay heves ve bacara akuna am soxta viliz abunna ve adaz yavaş yavaş aşuk vilin senet din sirer cirna. Sat Emil Cavalay ada aşuk şemşir akgalasan al Kelbece rayon din xürere mekherik cüreba cüre şad vilin meclis ra ve konsert ra iştirakına. Kelbece rayonda aşuk kez maşhur hayi Nusret Göğün Aybaku din merdekan pasiyoluk tizgıtana ve hana medeniyat din kole kolakik ekeşine. Ağzın ödüviş niputkan eri layısız kanemşi diye şarkana cehilik Nusret hayi hürüstana ve ada ina hürün kulubda kolak hizgatumna. Sat Emil Vaktunlay, Amvichin Konşidallay, Beser Hanumlu Day Sarışal evlenmişken. Allah de adaz kud ayal bakışına. Adan ayal dika Şahnezere, Çerkesa, Kemal edi ve Simnar edi, Aşuk de Galaz,

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması ve tarihe adalet çağrısı başlıklı yazı. Daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazı. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli akıllı köy ve tarım parkları adlı yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Batı Azərbaycana dönüş, milli düşüncənin yeni bir aşaması və tarixi adalet çağrısı. Batı Azərbaycana dönüş ülkemizin bütünlüğünə, əmənlik haklarımızın və tarixi adaletin tesis edilməsinə, ulusal kimliyimizin və kültürel özgünlüyümüzün korunmasına hizmet edən ulusal fikrin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakü Devlet Üniversitesi ve Batı Azerbaycan topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Batı Azerbaycan'a dönüş, milli düşüncenin yeni bir aşaması konulu 1. Uluslararası Bilimsel Konferans'ta Batı Azerbaycan'a dönüş hakkı bir kez daha vurgulandı. Konferansta Batı Azerbaycan'a dönüşün tarihsel, hukuki, siyasi, kültürel ve sosyo-felsefi yönlerinin yanı sıra bölgesel barış ve güvenlik açısından önemi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Konferansta Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşünün temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın uluslararası hukukun norm ve ilkelerinde güvence altına alındığı belirtildi. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, mültecilerin statüsüne İlişkin sözleşme ve diğer uluslararası belgeler insanların vatanlarına dönme hakkını tanımaktadır. Bu bağlamda Ermenistan mevcut topraklarından sınır dışı edilen Azerbaycanlıların güvenli, onurlu ve barışçıl bir şekilde geri dönüş hakkını sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Konferansın ardından gazetecilerle konuşan Batı Azerbaycan topluluğunun başkanı Aziz Alekberli, Batı Azerbaycan cemaatinin Ermenistan'a müzakereler için defalarca çağrıda bulunduğunu ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.
2: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin strateji hədəfidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq tarixi torpaqlarımıza qayıdış bizim milli ideyamızdır.
1: Başkan Batı Azərbaycan cəmaətinin bugünə qədər çeşitli uluslararası kuruluşlara və liderlərinə toplam 129 məktub göndərdiyini və Birləşmiş Millətlərin Güvənlik Konseyinə və Ekonomik və Sosial Konseyinin rəsmi tutanaqlarına olarak tüm ülkelere dağıtıldığını da sözlerine ekledi. Etkinlik kapsamında dönüş ve bölgenin yeni barış mimarisi, dönüş uluslararası hukuk ve yeni gerçeklik bağlamında ve tarihsel hafıza ve ulusal kimlik konularında panel oturumları düzenlendi. Batı Azerbaycanlıların vatanlarına dönüşü sadece adaletin yeniden sağlanması değil, aynı zamanda bölgede kalıcı barışın, karşılıklı güvenin ve insan haklarının güvence altına alınmasına hizmet eden önemli bir süreçtir.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, daima milletin gönlünde yaşayan unutulmaz bir şahsiyet başlıklı yazıyı sunuyoruz. 1969 yılında iktidara gelen milletin büyük evladı Haydar Aliyev, kısa sürede cumhuriyetimizi hızla geliştirmiş, halkımızın milli şuurunu teşvik eden maksatlı tedbirleri hayata geçirmiş ve bunun sonucunda Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin en gelişmiş cumhuriyetine çevrildi. Büyük lider 1969-1982 yıllarında Azerbaycan'ın liderliği sırasında ülkemizin gelecekte bağımsız bir devlet olması için gerekli tüm temel çalışmaları başarıyla yürütmüştür. Zor şartlarda devlet geleneklerine büyük önem veren ve kurtuluşun kendisinde olacağından emin olan bir millet, ikinci kez kazanılan bağımsızlığın tarihe gömülme tehlikesi söz konusu olduğunda doğru seçim yaparak sınanan liderini, büyük lider Haydar Aliyev'i ısrarlı taleple bağımsız Azerbaycan iktidarına davet eder. Azerbaycan'ı ve halkını kendisinden daha çok seven Ulu Önder tüm tehlikeleri görmezden gelerek halkın çağrısına kulak verir. 9 Haziran 1993'te Nahçıvan'dan Bakü'ye gelir ve 15 Haziran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Soveti Başkanı seçilir. Bir süre sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı yetkilerini uygulamaya başlayan dünyaca ünlü siyasetçi Haydar Aliyev 3 Ekim 1993'te genel halk oylamasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Haydar Aliyev bir sonraki kez Azerbaycan'a önderlik ettiği dönemde ülkemizin her alanında köklü reformlar gerçekleştirildi. Devletimiz güçlendi ve halkın refahı arttı. Böylece bilge liderin kararlılığı ve mükemmel siyasi stratejisi sayesinde devletimiz Eylül 1994'te ülkemizin güçlenmesinde büyük önem taşıyan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile dünyanın 11 büyük petrol şirketi arasında Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azer Çırak Güneşli sahalarının kullanımına ilişkin çağın sözleşmesi olan muhteşem bir anlaşma yapmayı başardı. Elbette Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına erişiminde müstesna bir role sahip olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının temellerinin atılması Azerbaycan'ı dünyada büyük gaz potansiyeline sahip bir devlet olarak tanıtan Şah Deniz projesinin Türk dünyasının birbiriyle, bu arada bütün dünyayla birleştirilmesine hizmet eden tarihi İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi de bu dahi liderin hizmetleridir. Milli lider Haydar Aliyev'in hukuk devletinin inşasında en büyük hizmetlerinden biri, bağımsız cumhuriyetimizin ilk anayasasının yüksek demokratik standartlara ve evrensel ilkelere dayalı olarak hazırlanması ve ulusal oylamayla kabul edilmesi yönündeki girişimi ve bu iş için kapsamlı desteği olmuştur. Milli lider Haydar Aliyev'in dönemin taleplerine uygun başarıyla uygulanan bilge politikalar ve ölümsüz fikirler her zaman olduğu gibi devletimize ve milletimize fayda sağlamaya devam ediyor ve bu eğilim gelecekte de devam edecek. Dolayısıyla büyük önder son nefesine kadar tüm Azerbaycanlıların gönlünde yaşayacak ve herkes bu büyük tarihi şahsiyeti sonsuz sevgi duygularıyla her zaman anacaktır.

0: Burası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni bir kalkınma modeli, akıllı köy ve tarım parkları. Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş topraklarının yeniden inşası sürecinde Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen akıllı köy projeleri ve modern tarım parklarının oluşturulması yeni kalkınma modelinin temel direklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri bir tek yıkılan altyapının onarımıyla sınırlı değil. Burada en modern teknolojilerin uygulanması

ve vatandaşların rahatlığı için gerekli tüm hizmetler sunuluyor. Bu yaklaşım hem nüfusun refahını iyileştirmeye hem de köylerde uzun vadeli ve sürdürülebilir yerleşimi sağlamaya hizmet etmektedir. Oluşturulan tarım parkları modern tarımsal

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.